0: or radio. ET Winyo or radio.
1: Wani ko chahrani anyo pehle dah mona bir kare maloya.